Mario. Yes. Hele ma. Hey, bu da namı şimdi o seni dana. Ya ya. Ben de bu yok bu da kamol. Hey, bu yok ya ya. Vaka vaka. Kanada. Yes. Dari bu da bir. Kami kalau nak, dari bawah malu, malu, malu. Yes, yes, yes. Yeah. Waka, waka.